0: zetten tanırsın.
1: Alayız kaçı.
0: Zetten tanırsın.
1: Bura alayız kaçı.
0: Zetten obsteriyo efemzik. O fiktire kırat.
1: Okey dana. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bed.